bayramlar sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

ermek diye buna derim ben. Sensiz sabahlara ermek, gülmek seninleyken gülmek. Sensiz ne ağlamak ne de ölmek. Seni sevmek diye buna derim ben. Sevdan kucağımda üç günlük bebek. Seni sevmek yaşamak demek. Sen

0: Bir bilsen her yeni gün nasıl büyür içimdeki yangın şehir şehir. Seni sevmek diye buna derim ben. Her yeni gün yeni bir yangın, her yeni gün yeni bir vurgun yerim. Seni sevmek diye buna derim ben. Güzel gözlerin ömrü ömür katar, bunu bir tek ben bilirim. Sen bu deli aşka kulak asma, olsun. Ben sensiz gecelerde ölür ölür dirilirim. Her sabah sevginle hayata sarılır ve her sensiz akşamın sonunda yıkılır giderim, yıkılır giderim.
1: Sen bu deli aşka kulak asma,

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
2: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
0: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
0: Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram...

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz ve glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun aşı günü ne zamandı?
7: Bütün
6: istiyorum.
7: Sonuçlarını yanına almayı unutma.
5: En yakın
8: unutma.
5: Hastane
8: nerede?
5: MR
9: sonucunu. Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Abdurrahman Azzam'ı tanımaya çalışacağız. Mısırlı ilim, fikir ve devlet adamı Abdurrahman Azzam, 1894 yılında Cizre'nin Şubek köyünde doğdu. Ailesi daha sonra kendisini okutabilmek için Hulvan'a yerleştiğinden ilkokulu burada bitirdi ve orta öğrenimini de Cizre'de tamamladı. İngiliz işgali altında bulunan ülkesinin fakirlik, cehalet ve hastalık gibi düşmanlarını yenmeden hürriyete kavuşamayacağına inanan Abdurrahman Azzam, tıp tahsil etmek üzere aynı yıl Londra'ya gitti. Ancak ders yılının sonlarına doğru gazetelerden Balkanlardaki Bulgar, Sırp ve diğer Hristiyanların cinayetler işlemeye başladıklarını, buradaki camilerin kiliseye çevrildiğini, Müslüman halkın yerlerinden ve yurtlarından kaçmak zorunda bırakıldığını, hatta binlercesinin öldürüldüğünü okuyunca tahsilini terk etti ve devam etmekte olan 2. Balkan Harbi'nde Osmanlı ordusu saflarında yer almaya karar verdi. 1913'te Edirne'nin Bulgar işgalinden kurtarılmasında önemli hizmetleri görülerek askeri nişanla taltif edilen Abdurrahman Azzam, bir ara İstanbul Üniversitesi'ne kaydını yaptırmışsa da devam etme fırsatı bulamamış ve 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından birkaç ay önce Mısır'a dönmüştür. Kısa bir süre sonra İtalya'nın İtilaf devletlerine katılmasıyla Trablus Harbi'ne iştirak etmek üzere Libya'ya geçerek burada çeşitli savaşlarda bulunmuş ve Emir Senusi, Ömer Muhtar ve bölgenin istiklalini ilan eden diğer liderlerle sağlam dostluklar kurmuştur. Onların müşterek gayretleriyle Trablus Cumhuriyeti ilan edilince İtalya bu yeni devlete savaş açmış, Azzam da silah temin etmek için birkaç defa Almanya'ya ve İstanbul'a gelmiştir. Bu faaliyetleri sebebiyle İngilizler onun Mısır'a girmesini yasaklarken İtalyanlar da hakkında idam kararı çıkarmıştı. Mısır'ın istiklalini ilan etmesinin ardından 8 yıl savaştığı Libya'dan 1923 yılında ülkesine dönmüş ve yapılan ilk milletvekili seçimlerine katılarak parlamentonun en genç üyesi olmuştur. Mecliste özellikle askeri meselelerde otorite olduğunu kabul ettirerek çeşitli temaslarda bulunmak üzere bir parlamento heyetiyle Rio de Janeiro'ya, bir iktisat heyetiyle Brüksel'e, bir ziraat heyetiyle de Romanya'ya gitmiştir. 1931'de Mısır'ı temsilen katıldığı Kudüs'te toplanan Filistin Konferansı'nda yaptığı ve büyük bir ilgiyle karşılanan konuşmasında Trablus'u işgal eden ve Ömer Muhtar'ı uçaktan atarak şehit eden İtalya'yı ağır bir dille kınamıştır. Bu sırada Filistin'i mandası altında bulunduran İngilizler bu konuşma sebebiyle onu Kudüs'ten çıkarmışlar ve bunun üzerine Azzam, Arap Birliği fikri konusundaki çabalarını yoğunlaştırmış, ayrıca büyük yankılar uyandıran bazı yazılar kaleme almıştır. Tüm bunların yanı sıra Mısır'ı temsilen İslam ülkelerinde çeşitli görevler yapan Abdurrahman Azzam, 1936'da Irak, İran ve Suudi Arabistan'a, 1937'de Afganistan'a orta elçi tayin edilmiş, 1938'de de Vakıflar ve Sosyal İşler Bakanlığı'na getirilmiştir. 1939'da Londra'da toplanan Filistin Konferansı'na katılmış ve aynı yıl Türkiye'ye orta elçi olarak gönderilmiştir. 1944 senesinde Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirilen Azzam, 1945'te Arap Birliği'nin kuruluşunda önemli bir rol oynamakla beraber birliğin ilk genel sekreteri olmuştur. Bu sahadaki çalışmalarını yürütürken başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak üzere pek çok devlet başkanı ve devlet erkanı ile görüşmeler yapmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında cephede savaşarak savunduğu Libya'yı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da büyük devletlere karşı himaye etmeye çalışarak parçalanmasına engel olmuş ve istiklaline kavuşuncaya kadar devletler arası düzeyde onu müdafaa etmiştir. 1952 yılında Mısır ordusunun bazı kumandanlarıyla ihtilafa düşünce Arap Birliği Genel Sekreterliğinden istifa eden Abdurrahman Azzam, daha sonra Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler temsilciliğinde siyasi müsteşarlık görevini kabul etmiş ve uzun yıllar Suudi Arabistan'da kalmıştır. Bu ülkede önemli hizmetler gören Azzam, bazı diplomatik görüşmeler yapmak üzere gittiği Fransa'nın Cannes şehrinde 1976 yılında vefat etti.
Güçlü şahsiyeti, askeri, idari ve siyasi dehasıyla tanınmış olan Abdurrahman Azam, İslam ülkeleri arasındaki birçok önemli anlaşmazlığı çözmedeki başarısı sebebiyle Şeyhül Arap ünvanıyla anılmıştır. İngilizce, Fransızca ve Türkçeyi iyi bilen Azam'ın yankılar uyandıran pek çok yazısı çeşitli gazete ve mecmualarda yayımlanmıştır. Bunların yanında onun İngiltere'nin yanında yer almak isteyen Mısır hükümetine engel olması ve böylece devletin 2. Dünya Savaşı'na katılmasını önlemesi, Vakıflar ve Sosyal İşler Bakanlığı sırasında iyi bir ordu kurmaya başlaması önemli hizmetlerinin başında gelmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Mısırlı ilim, fikir ve devlet adamı Abdurrahman Azam'ı tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.
1: Adüye FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
0: Emniyet kemerini tak, emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal, hayata bağlı kal. Hayata yer ver, hayata yer ver. Hayata kulak ver, hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru, hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Efendim, hepimiz şarkı dinlemeyi severiz. Yani güzel bir ses, güzel bir müzik, güzel bir name hepimizde az da olsa bir etki uyandırır. Müziğin dili olmaz buyurulur. Zira müziğin dili evrenseldir ve o dilin kelimeleri sesse, telaffuzuysa kulaklardır. Efendim, düşüncenin lisanı dildir. Müziğin lisanı da sestir. Biz başka bir dilde konuşmak için öncelikle o dile çalışırız. Önce kelimelerini, gramerini, cümle yapılarını öğreniriz. Sonra konuşmaya, yazmaya başlarız. Hiç bilmediğimiz bir dilde konuşmamız beklenebilir mi? Değerli dostlar, müzik için, müziğin dilini öğrenmek için öyle konuşma diline çalışır gibi çalışmamıza gerek yok. Müziğin dili biraz gönüldür. Gönül veren, gönülle kulak veren, kulağının gönlünü veren müziğe, musikiye, sesin lisanına aşinadır. Efendim, bir de terennüm etmek var. Terennüm etmek. Efendim, terennüm, kolay ve genel bir tanımla, güzel ve alçak sesle şarkı söylemektir. Efendim, terennüm kelimesi birçok şey anlatıyor. Mesela bazı konuşmalar o kadar güzel ve hoştur ki biz o konuşmaları terennüm olarak niteleriz. Çünkü terennüm aynı zamanda bir kuşun cıvıltısı, bir serçenin ötmesi, bir kanaryanın şakımasıdır. Bu cümleden olmak üzere uzaktan gelen çocukların oyun sesleri bir cıvıltıdır ve o cıvıltı da gene bir terennümdür. Değerli dostlar, bir de terane kelimesi var. Terane de aslen çalgı sesi demektir. Ama terennüme kıyasla olumsuzdur. Bir velveleyi, belki biraz kakafoniyi ifade eder. Ki terane kelimesini hep olumsuz anlamda kullanıyoruz. Ben bu teraneleri çok duydum deriz mesela. Bir söz çok tekrarlanırsa ya da arka arkaya sık kullanılırsa o söz teraneye döner. Nitekim teraneye sözlükte yapılan tanım, çok tekrarlandığından usanç verici bir durum alan söz şeklindedir. Değerli dostlar, terane sesin, sözün olumsuz etkiye dönüşmesini ifade eder. Terennümse sesin ve sözün ruhta ve gönülde uyandırdığı pozitif etkilerdir. Terennüm anlamlı ya da yarı anlamlı mırıldanmalardır. Terane anlamlı olsa da anlamını yitiren ifadelerdir. Terennüm her daim hoş olanı, gönül alanı, letafeti temsil eder. Terane boş lafı, istenmeyen sesi, oyalamayı ifade eder. Terane Farsça bir kelimedir, terennüm Arapça. Ama her iki kelime de bizimdir ve Türkçemizin zengin lügatinde yerlerini almışlardır. Bizim de dağarcığımıza küpü olsun efendim. Teraneden uzak, terennüme yakın. Ve burada noktalayalım. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme, ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Farkında mısın? Son günlerde ne kadar da aciz kaldık bize ait cümleler kurmaktan. Bırak seni seviyorum demeyi, bir günaydını bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi, yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne ben sana günaydın. Farkında mısın, ağzımızı bıçak açmıyor. Sebepsiz değil yavan kelimelere başvurmamız. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin. Özledim derdin. Kısar gözlerini ya sen ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Öyle arttı ki üstelik son günlerde romatizmalarım. Adeta kar yağıyor geceleri solumsuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Sen ayrı odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne eğip başımızı, öylece geçiyoruz yanından birbirimizi. Hiç umursamadan. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon, ya ben. Bu böyle olmayacak. İstersen oğlanları sen ara, onlar seni daha bir severler. Kısaca ya ben gideyim, ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir belki de özleriz birbirimizi. Bugünleri hiç düşünmeden, o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza nasıl muhtacım şimdi? Nasıl? Bilemezsin. Olsun. Bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Galiba yaşlanmamalı insan. Suç erkek veya kadın olmakta değil. Suç dediğim gibi o hoyratça harcadığımız yılların bir bedeli olmalı.

dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi, ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza, demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş değeri. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış akları. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklarıma. Hatırlar mısın ilk yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın bir mecal kalırcasına güldüğünü? Şimdi ise bak, yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiği ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin taze fırın ekmeğini? Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına o en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok, senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim erkekler özür dilemeli ilk. Galiba daha bir yakışıyor seni seviyorum demek erkeğe. Yok, bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın demeli. Günaydın. Günaydın bir tanem. Seni çok seviyorum. Canım karım.

0: Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum. Eda Hanım
3: şifre.

0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Çalışma hayatı tabii kadın içinde, erkek içinde evliliği etkileyen bir hayat. Şimdi genellikle yani bizim hem dünyadaki temel kültürel eğilim hem de bizim kültürümüzdeki eğilim nedeniyle erkek çalışıyor. Erkek bir evin dış gerçeklikleriyle ilgilenme eğilimde. Yani evcinin, erkeğin genetik bir karakteri vardır. Avcı karakteri. Avcı ve saldırgan karakteri. Bu onun dış hayatta hem eve koruyucu etkisini, tehlikelerden koruyucu şekilde davranabilmesi hem de dış dünyadaki farklı bir dünyada mücadelesini sürdürebilmesi. Yani bir evrimsel psikoloji açısından düşündüğümüzde böyle bir eğilim var. Bununla dışında evi bir sığınak gibi görme eğilimi var. Erkekteki biyolojik eğilimler, genetik algoritma bunu öneriyor. Şimdi bu diğer taraftan kadın da iç gerçeklikte evin içerisindeki dengeleri korumak, evi sıcak ve sevimli hale getirmek, çocuklara tehlikelerden korumak, annelik yapabilmek, onlara konuşmayı, hayatı öğretmek konusunda birinci derecede sorumlu. Erkek de dış gerçeklerden, evin ihtiyaçlarını karşılama gerçeklerinden birinci derecede sorumlu. Fakat modernizm şimdi bunda biyolojik ritmi değiştirdi. Şimdi yani ve hızlı yaşantı var. Ve iletişim teknolojisinin getirdiği değişikliklerle gecenin gündüzün karışması birbirine, hızlı yaşantı, sosyal hareketlilik, ekonomik hareketlilik nedeniyle çalışma, insanlar daha varlıklı ama ihtiyaçlar da çoğaldı ona paralel. Böyle durumlar kadının çalışması gerekiyor bazı durumlarda. O çalışma eğer ekonomik olarak ihtiyacı varsa kadının çalışması ilki olarak önemli. Çocukların eğitimini, çocukların ya yani eğitim denildiği zaman sadece yani çocuğun okul eğitimi gibi anlaşılıyor. O da çok son derece eksik bir yorum olur. Yani çocuk eğitimi dediği zaman çocuğun hayata hazırlanması. Akademik başarı değil, hayat başarısı, sosyal başarı. Yani çocuk hayattaki bir çocuğun, bir insanın öğrendiği tüm bilgiler 0-6 yaş arasındaki bilgilerle 0-6 yaşından sonraki bilgiler karşılaştığı zaman insan 0-6 yaş arasında ondan sonrasından daha çok şey öğreniyor. Yani çünkü temel insani özellikleri, değerleri, oturmayı, konuşmayı, kalkmayı, sosyal sınırları, her şeyi yani beynimizin öğrendiği şeylerin büyük çoğunluğu 0-6 yaş arasında altyapı oluşuyor. Burada da anne çok önemli. Annenin çalışması bu durumda çocuğun eğitiminde olumsuz etkileyebilir. Bunu yani bir evliliğin, bir ağacın bakıyorsunuz çalışması neyedir? Meyveye yöneliktir. Yani meyve biter, ondan sonra yapraklar dökülmeye başlar. Bunun gibi bir evlilikte de yani iyi çocuk yetiştir. Gene evliliğin algoritması buna göredir. Yani çocuğu varsa, yani çocuk olmuyorsa o istisnadır tabii ama iyi çocuk yetiştirmek evliliğin amaçlarından en önemlisidir. Bunu ihmal etmeden kadının çalışma hayatında var olması önemli. Yani çocuğun eğitimini, hem okul eğitimini hem de hayata hazırlamasını kısaltıyorsa annenin çalışması, burada ileride bunun karşılığını, sonuçlarını yaşamak beklenir. Bunun için ev hanımlarının işi aslında iyi çocuk yetiştirmek. Bundan daha önemli iş yok. İyi müdür olabilir, iyi doktor olabilir, iyi sekreter olabilir ama iyi anne olmak, iyi baba olmak birinci derecede önemli olması. Çalışan kadın bunu eğer göz önüne alarak çalışıyorsa, yani evdeki çocuğun timine, onun ihtiyaçlarını göz ardı etmeden çalışabiliyorsa ve zorunluysa, böyle durumlarda çalışma hayatında bulunması onu belki kendini daha mutlu hissettirebilir. Ego doyumu açısından da faydası olabilir. Ama önceliklerini karıştırmaması gerekiyor tabii. Bunun için evlilikte çalışma hayatının etkilerinde tabii kadın çalışıyorsa burada yani evlilikte bunun ilk başlangıçta konuşulması daha çok. Yani evliliğin ilk başlangıcında, evlilikten önce çalışmak istiyorsa bir kadın, vazgeçemeyecekse bunu eşine söylemesi gerekir. Öyle olunca eş de yani etmeye başlayacak, edecek gerektiği zaman. Yoksa kadın zarar görüyor. Başlangıçta konuşmak gerekir. Ama genellikle bizde çalışan kadın çalışsa da evlenince bırakmayı düşünüyor. Çocuklarımı ben büyütmek istiyorum diyor. Bu da saygıdeğer bir yaklaşım. Yani bunda ya hatta bazen böyle ya çocuklar ne ev hanımlığı yapacaksan niye okudun o zaman diyor. Ya ev hanımlığı annelik basit bir meslek mi? Yani bir anne yüksek okul mezunu bir anne olamaz mı yani? Anne olunca illa gidip bir fabrikada bir iş yerinde mi çalışacak yani bir kadın iş meslek? Yani en iyi okulları bitirir ama üniversite mezunu olarak gerekiyorsa çocuklarının iyi çocuk yetiştirmeyi mesleğine öncelik diyebilir. Bunun için ya sen nasılsa çalışmayacaksın, liseyi bitir yeter gibi bir yaklaşım burada yanlış bir yorumlamadır. Yani iyi eğitim almış kimse aslında en iyi annelik yapar. Ev işlerinde yardımcı olması evlilikte genelde şöyle oluyor. İşte kadın da erkek de çalışıyor ikisi. Çalışmanın sonucunda akşama geldiklerinde erkek eski alışkanlıkla hemen işte televizyon karşısına geçiyor. İşte gazete alıyor yahut da yani kendi istirahat edeceği şeyler yapıyor ama kadının evdeki rolü değişmiyor. Yine çocuklarla ilgileniyor, ev temizlik yapıyor ve bunu severek yapıyor. Evet. Ama bu böyle gittiği zaman bir müddet sonra bakıyorsunuz erkek farkında olmadan ilk başta bir şeyler yapsa bile kadın ben yaparım sen git falan diyor, fedakarlığını gösteriyor. Ama bir müddet sonra o fedakarlık hakkı gibi oluyor karşı tarafta. Yani bunun için eğer çalışmak zorundaysa kadın, erkek de bazı sorumluluklar almak zorunda. Yani çocuğun işte bakımını, ihtiyaçlarını, yani gerekiyorsa bulaşık bile yıkayacak. Madem eşin evin ekonomik ihtiyaçlarını tek başına karşılamıyorsun, eşin çalışmak zorunda. Onu yardım etmek yoksa 40 yaşlarına falan geldiğinde bakıyorsunuz, kadın yani çift kariyerli gibi hem annelik yapmış, ev hanımlığı yapmış hem de iş hayatında yapmış. Erkek tek kariyerli daha az yıpranıyor. Kadın daha çok yıpranıyor ve bu sefer evlilik bağları zayıflıyor. Yani bunun için eğer öyle bir çalışmak zorundaysa muhakkak evdeki sorumluluk paylaşımını sınırları netleştirmekte fayda var. Bu sefer kadın aleyhine işliyor bu durum.
3: O zaman erkeklerin bu noktada vurduğun duymazlığı ciddi problemleri de aslında
2: tabii yol açabilir. Ama burada tabii tek doğru yok. Yani kadınla erkeğin her şeyi konuşup yani duygularını bastırıp da böyle rol oynamak değil. Yani aman eşim üzülmesin deyip gerçek düşüncesini, duygusunu, yani gerçek duygusunu, düşüncesini söylesin. O da söylesin. Ortak bir noktada uzlaşırsın. Öyle gidilsin. Yani genellikle bastırılıyor. Yani işte aman olay çıkmasın, sorun çıkmasın derken hani sabırlı olmayı sanki katlanmak gibi yorumlanıyor. Halbuki sabırlı olmak aktif sabırlılık önemli. Yani kişi kendi fikrini söyleyecek, onaylamadığı şeyleri söyleyecek ama buna rağmen değişim olmuyorsa da yani karşı taraf en azından onaylanmadığını bilerek yapacak yanlışları. Ta ki bir fırsat olduğu zaman hemen kendini hatasının zamanı geldiği zaman düzeltebilirsin ama sen düşünceni söylemezsen karşı tarafın falcı olmasını beklemek yani akıl okuma, aklımı okusun, düşüncemi okusun diye beklemek gerçekçi değil. Yani yapılan hatalardan birisi o. Yani eşler birbirinin sanki falcı gibi beni anlasın diye bekliyor. Yani bu insanın kendi düşüncesini söylemeyen bir insanın düşüncesini anlamak, psikoloji profesyoneller bile zorlanıyor bunda. Yani öyle kolay bir şey değil. Onun için düşüncesini söyleyecek ama sonuçta dediği olmasa bile ben evliliğin geleceği için bunu yapıyorum. Senin dediğini yapıyorum ama doğru bulmuyorum deyip bu şekilde gidecek ve bu yani kurumsal düşünmektir bu. Yani evlilik kurumunu kendi isteğini değil evlilik kurumunun isteğine göre hareket etmektir. Bunu yapabilen kimse karşı tarafın hatasını düzeltme fırsatı vermiş olur onun. O anda olmasa bile zamanı gelince karşı taraf kendi davranışlarını sorgulayabilir. Yoksa insana hatası söylenmediği zaman ya da dışarıdan yansıtılmadığı zaman onun anlaması çok kolay olmaz çoğu defa. Yani herkesin bilgi olmasını beklemek hoş olurdu ama gerçekçi değil. Muhakkak mümkün değil.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi.

0: çoklu tasarrufu sağlarsın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Lakaplar. Kimi güzele, kimi çirkine, kimi kahramana ve kimi yüreksizlere ithaf edilmiş isimlerdir. Kuşkusuz eskiden olduğu kadar yaşanılan zaman içinde de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kadim kültürlerin kadim geleneğidir lakaplar. Farkında mıyız? Aslında sözlükte bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad olarak tanımlanan lakap kelimesini duyunca aklımıza muzip veya küçültücü bir kavram gelir. Fakat bütün lakaplar bu duyguları temsil etmez. Öyle lakaplar vardır ki kişiye takdir edilen davranışları nedeniyle verilmiştir. Bu lakap, bu nam, onun şan ve şöhretinin daha hızlı yayılmasını, hatta nesilden nesile aktarılarak örneklik oluşturmasını sağlar. Tenkit etmek, ayıplamak, kınamak, kötülemek için verilen lakapların yahut isimlerin kullanılmasının kişilere bir faydası olmadığı gibi toplumun yapısını da tahrip eden bir yanı vardır. Söz gelimi, geçmiş zaman içinde yaşadığı türlü talihsizlikler neticesinde nefsine zayıf düşüp yenilen bir kişi için atfedilen özellik nedeniyle konulan bir lakap, o kişi ve sonrasındaki nesiller için üzüntü verici olmanın yanı sıra olumsuz yönde örneklik etmekte olduğundan son derece zararlı bir davranış olacaktır. Olumsuz lakapların haset, nefret ve düşmanlığa yol açabildiğinden kullanılmasının ayeti kerimeyle yasaklandığının farkında mıyız? Kullarına pek merhametli olan ve bağışlayan Rabbimiz Hucurat Suresi 11. ayet-i kerimede, "Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir." buyurmuştur. Kötü lakap takmanın sadece kişiye değil, topluma da büyük zarar verdiğinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adü FM Radyo Dergisi.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek. Sonsuza dek.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Bugün sizlere değerli dinleyiciler, ilaç alerjilerinden, alerjik ilaç reaksiyonlarından söz etmek istiyorum. Oldukça önemli, sıklıkla rastlayabileceğimiz ve hepimizi sıkıntıya sokabilecek önemli bir konu. Alerjik ilaç reaksiyonları veyahut da ilaç alerjileri kısaca. Şimdi adı üzerinde belli bir ilacın uygun dozda kullanımından dakikalar veyahut da saatler içerisinde olabilen, ne zaman olduğu çok olacağı da çok öngörülemeyen ve kişinin bağışıklık sistemi hücrelerinin beklenmeyen bir şekilde anormal yanıt vermesiyle ortaya çıkan bulgulardır. Alerjik ilaç reaksiyonları tüm ilaç reaksiyonlarının %5 ila 10'unu oluşturmakta. Ancak tabii burada enteresan bir nokta var. Hastalar tarafından, kişiler tarafından sıklıkla dile getirilen bir rahatsızlık. Örneğin ben şu ilacı aldım, midem yandı. Bu ilacı aldım, bağırsaklarım bozuldu. Veya bir başka ilacı aldım, mide ağrısı çekmeye başladım gibi bir takım yakınmalarla geliyor hastalar. Ancak bunların hiçbirisi alerjik reaksiyon değil. Bunlar bu ilaçların yan etkisi sonucu organizmamıza vermiş olduğu yanıtlar. Yani mide ağrısı, mide bulantısı vesaire gibi durumlar kullanılan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan durumlar. Erişkinlerde ilaç alerjisi çocukluk çağına göre daha sık görülmekte ve alerjik reaksiyonda daha farklı bir durum söz konusu. Kişinin bağışıklık sistemi vücuda giren bu yabancı cisim, yabancı maddeye karşı reaksiyon verip ona karşı bazı semptomlar ortaya çıkartır. En sık alerjiye neden olan ilaçlar antibiyotikler toplumda. Özellikle penisilin veya sefalosporin grubu antibiyotikler oldukça önemli. İkinci sırada ise ağrı kesiciler söz konusu. Buna ek olarak epilepsi yani sara tedavisinde kullanılan ilaçlar, ameliyat sırasında narkoz için kullanılan ilaçlar, bazı kanser ilaçları, romatizma tedavisinde kullanılan ve damardan verilen ilaçlar da alerjiye yol açabilmektedirler. Risk faktörleri nelerdir ilaç alerjisiyle ilgili? Uzun süreli ve tekrarlayan ilaç kullanımları, yine ilacın kas ya da damar içerisine uygulaması veya ilacın kimyasal yapısının karmaşık olması ile bir takım riskler söz konusu olabilmekte. Belirtileri neler alerjik reaksiyonların, ilaç reaksiyonlarının? Özellikle erken ve geç olmak üzere iki ana grupta incelenebiliyor. Erken olan reaksiyonlar ilaç alımını takiben ilk saatlerde, ilk birkaç saat içerisinde açığa çıkan. Geç olanlar ise ilk birkaç saatten daha sonra, yani ilk 3-4 saatten daha sonra ortaya çıkan reaksiyonlar olarak karşımıza çıkmakta. Tabii geç tip alerjiler erken olanlara göre daha sık karşımıza çıkmakta. Alerjik ilaç reaksiyonları sırasında ne gibi bulgular karşımıza çıkar? En sık deri bulguları olabilir. özellikle kendini kaşıntı, nokta nokta ya da büyük kızarıklık ya da kabarıklık ya da ürtiker, yani halk arasında kurdeşen dediğimiz kaşıntılı vücutta, ciltte kaşıntılı plaklar, kabarık, ciltten kabarık kırmızı plaklar şeklinde ortaya çıkabilir. Buna ek olarak dudaklarda, göz kapaklarında, yüzde veya vücudun başka yerlerinde de şişme söz konusu olabiliyor. Derinin belli bir bölümünde, bazen ağız içinde, dudaklar gibi daha iç organları saran zarlarda yaygın su toplanması ve soyulmanın olduğu durumlarda görülebilir. Öksürük, hırıltı, nefes darlığı, boğulma hissi gibi alt solunum yanına ait bir takım sıkıntılar. Yine hapşırık, burun akıntısı, kaşıntı, daha da ilerlerse dilde şişme, karın ağrısı, ishal gibi bir takım sindirim sistemine ait problemlerde söz konusu olabilmekte ve hatta kan basıncında düşmeyle, yani tansiyon düşme sonucunda bayılma gibi bir takım belirtiler olabilir. En korkulan durum ise alerjik ilaç reaksiyonundaki bütün biz hekimlerin de çok korktuğu bir durum. İki veya daha fazla farklı organ sistemi belirtilerinin bir arada ortaya görüldüğü bir durumdur ve anafilaksi dediğimiz çok daha alevli, çok daha kötü bir tablonun açığa çıkmasıdır. Nedir anafilaksi? Hastanın bütün vücudunda şişme, kabarma, hava yolunda problemler, hastanın nefes alma zorluğu vesaire gibi durumların ortaya çıktığı durumlarda anafilaksi ve anafilaktik şoktan bahsetmek mümkün. İlaç alerjisinde tanı nasıl konur? Açıkçası ilaç alerjisi için belirgin, sürekli rutin kullanılan bir test bulunmamaktadır, yoktur. Ancak tabii ilaç alerjisi daha sıklıkla hastaların ilaçları kullanması ve kullanma sonucunda ortaya çıkan alerji belirtileriyle koyulabilir. Dolayısıyla bunları mutlaka daha önceki tecrübelerimizden herhangi bir ilaç yazıldığı zaman hekiminize söylemeyi, hatırlatmayı unutmamamız gerekli. Onun dışında yine hastanın bazı şüpheli durumlarda bazı ilaçlara karşı test yapılabilmektedir. Onlar özellikle ilaçla yapılan testler. Deriye küçük bir nokta şeklinde, bir toplu iğne başı gibi veya tabii en fazla bir mercimek büyüklüğünde bir ilaç zerk ederek, enjekte ederek bir 10-15 dakika beklenir. Yalnız bu testin tabii tam teşekküllü hastanede yapılması gerekli. Çünkü acil bir durumda her yönüyle müdahale edilebilsin. Ve eğer deride kızarıklık ve bu kaşıntılı bölgede genişleme, büyüme olursa o zaman alerji var anlamına gelir. Eğer herhangi bir değişiklik, reaksiyon olmazsa kişi o ilacı rahatlıkla kullanabilir. Tedaviye gelince özellikle mutlaka alerji olan ilacın doktora başvurularak kesilmesi gerekli. Mutlaka hekiminizle görüşün. Eğer alerjik reaksiyon oluşuyorsa bunu derhal kesmek lazım. Onun dışında tabii alerji semptomlarını ortadan kaldırmak için kullanılan bir takım ilaçlar söz konusudur. Hatta bazen eğer anafilaksi gelişiyorsa acil müdahale gerektiren önemli tıbbi bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Antialerjik ilaçlar, antialerjik hapların veya bazı losyonların deriye sürülmesi, çok mecbur kalınan durumlarda anafilaksi vesaire gelişiyorsa mutlaka kortizon türü ilaçların kullanılması, hastanın hastanede gözlenmesi, serum takılması ve bu şekilde bir hekim nezaretinde gözlenmesi en önemli tedavi yöntemleridir. Eğer herhangi bir hastada ilaç alerjisi şüphesi varsa mutlaka bir takım testler yapılmalı ve bu ilaç yahut da aynı grup benzer ilaçların kullanılmaması hastaya önerilir ve kullanılmaması gereklidir. Bir de çapraz ilaç reaksiyonları denilen bir durum söz konusudur. Özellikle herhangi bir ilaca reaksiyonumuz olduğunda bu ilaca benzer başka ilaçların da karşı da reaksiyon söz konusu olabilir. Buna da çapraz reaksiyon diyoruz ki bu tip ilaçların da kullanılması risklidir. Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün sizlere ilaç alerjilerinden ya da alerjik ilaç reaksiyonlarından söz ettim. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu, mutlu günler dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya. Hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, aç, açıkta. Rutubet sinmiş duvarların arasında pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gücünle her yanına çarpanları dar gününde mumla

Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta?

Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta? Anladım, konuşmayacaksın bu hususta.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Araştırma Geliştirme Proje Pazarı ve Tanıtım Günlerine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özgür Özdemir, akademik idari personel ve öğrenciler katıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 üniversiteden 100'ü aşkın projenin yer aldığı Proje Pazarı bölümünde ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler hazırladıkları projeleri poster sunumları eşliğinde sergileyerek jüri üyeleri ve katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin tanıtım fuarı bölümü ise Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi adına açılan tanıtım standında üniversitenin akademik, bilimsel ve sosyal faaliyetleri ziyaretçilere tanıtıldı. Üniversiteler arası akademik işbirliği ve proje kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan organizasyon boyunca öğrenciler, farklı üniversitelerden araştırmacılarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı elde etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Adi FM'de canlı performans.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her alanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Erdem yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.
1: Adieu FM.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir, çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarını imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Kamu spotu.
2: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
3: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
2: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
3: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
2: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
3: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
2: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
3: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz! Çıkınca ararım.
4: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

selamlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm kuşlar arasında kalır belki.

sevilsem, gülsem, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi'nin kıymetli mensupları ve saygıdeğer hemşerilerim. İçinden geçtiğimiz zamanların ağırlığına rağmen Kurban Bayramı'nın taşıdığı yüksek maneviyatı yüreklerimizde hissediyoruz. Bayramın tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve umut getirmesini diliyor, zulmün sona erdiği bir dünya için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bizler Adıyaman Üniversitesi olarak yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda vicdan taşıyan bireyler yetiştirme gayesindeyiz. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlıyoruz ki paylaşmak sadece sofrayı değil, acıyı ve umudu da paylaşmaktır. Başta üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeliyle sevgili öğrencilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
2: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda

maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.